ama daha niye ya? Daha az da olmalı. Sokak yürüyüşler, hulakalar, esta dinasyon dikum derler. Sunsayı izleyin, tanıtın.